geye. Bir birey pavunyu geye, bir birey pavunyu geye, miyavoy ngaranyu geye, miyavoy ngaranyu geye.